Şeneç küçüğü, o sabah afilemek. Sen ne moyan ne hiç kiçi seretli engel. Mert ne kemaz içerik, o mek